FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

0: ben de karalı.
1: Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Kime inanayım kardeş? Kime güveneyim söyle? Kime bel bağlayayım kardeş? Sırtımı döneyim söyle. Sırtımı döneyim söyle. Söyle kardeş. Söyle.
1: Tutku FM 105. Duyguların frekansı. 105.

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

Tutku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz.

0: sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.
1: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
2: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549-740-9523.
3: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
2: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 40

arttırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549-740-9523.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Gül İnşaat reklamları sondu. Tutku FM 105, sadece bir frekans değil, bir tutku.

en güzel oyun havaları bu frekansta. Türkiye bizimle oynuyor. Kırk aşıkları Türkiye.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
2: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
3: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
3: Tutku FM 105, sadece bir frekans değil. Bir tutku.

0: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
1: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Resor Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resor Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090. Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
2: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
0: İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166. Gül İnşaat reklamları sundu.
3: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sanal medya hesabı üzerinden Türkiye Stratejik Teknoloji İnsan Kaynağı programına ilişkin paylaşım yaptı. Erdoğan, ülkemizin bilim ve teknoloji yolculuğunda yeni ve güçlü bir insan kaynağı hamlesi başlatıyoruz. Yapay zeka, siber güvenlik, çip teknolojileri ve ileri bilgisayar sistemleri gibi stratejik alanlarda ilk etapta 550 doktora öğrencimizi merkezi sınavla seçecek 20 araştırma üniversitemizde yetiştireceğiz dedi. Türkiye'nin ilk denizcilik odaklı teknoloji festivali Teknofest Mavi Vatan'da konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli Savunma Bakanlığı olarak hedefimiz deniz kuvvetlerimiz dahil kahraman ordumuzun imkan ve kabiliyetlerini daha üst seviyelere çıkarmaktır dedi. Dün İstanbul Adalar açıklarında denizde ard arda meydana gelen düşük büyüklükteki 50'den fazla deprem fayın aktif olduğunun göstergesi olarak değerlendirilirken mevcut hareketliliğin tek başına büyük bir depremin habercisi olmadığı belirtildi. ABD Dışişleri Bakanlığı 21 maddelik Gazze'de barış planının tam olarak uygulanmasında kararlı olduklarını ve uluslararası istikrar gücüne fon sağlanması konusunda Kongre'ye geçen ay bildirimde bulunduklarını açıkladı. Güney Amerika ülkesi Peru'da 6.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Olası can ve mal kayıplarıyla hasar tespitine yönelik çalışmalar sürüyor. Spor. UEFA Avrupa Ligi Playoff turu ilk maçında Beşiktaş sahasında Litvanya ekibi Kaunas Žalgiris'i 3-0 mağlup etti. Turun rövanş mücadelesi 27 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi Playoff turu ilk karşılaşmasında sahasında ağırladığı Macaristan ekibi Ferencvaros'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu, futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 15 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon 500 bin lira para cezası aldı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.980 lira 30 kuruş, Amerikan doları 48 lira 5 kuruş, euro 56 lira 15 kuruş, sterlin 66 lira 55 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 93 dolar 19 sent, bir bitcoin 72.619 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.396 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trabzon, Giresun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, iç kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın doğusuyla Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
0: Çilingir Grup İnşaat'tan Atakum'un her bölgesinde satılık daireler. %45 inat, sabit fiyat ve sabit taksit avantajıyla hayalinizdeki eve sahip olun. Çilingir Grup İnşaat. Sağlam temeller, mutlu yarınlar.
4: Safsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 İlk Adım'da.

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
2: Güne doğayla iç içe, eşsiz bir manzara eşliğinde güzel bir kahvaltıyla başlamaya ne dersiniz? Zengin serpme kahvaltısı, özenle hazırlanan ızgara çeşitleri ve sıcacık lezzetleriyle 10 et mangal sizleri bekliyor. Toplu iş yemekleri, toplantılarınız ve özel buluşmalarınız için ferah ve huzurlu bir ortam. Rezervasyon ve bilgi için 0362 236 56 55. 10 et mangal, lezzetin doğayla buluştuğu yer. Kışla Mahallesi, Polatlı Bulvarı, numara 58, Opet içerisinde İlk Adım Samsun.
3: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi, aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız

0: hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Fire Fabrik 0539 219 13 59. Gül İnşaat reklamları sundu.
1: Radyonuz açık. Frekansınız 105 olsun.
2: Frekansınız 105 olsun.

Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Oto Aksesuar reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 9523.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
3: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 61 52. Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri. Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
4: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
1: Tutku FM 105. Tutkun bu frekansta. 105.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sunar.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
2: Asilhome Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'ndeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilhome Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'nde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
3: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
0: İlyas Köy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyas Köy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sanal medya hesabı üzerinden Türkiye Stratejik Teknoloji İnsan Kaynağı programına ilişkin paylaşım yaptı. Erdoğan, ülkemizin bilim ve teknoloji yolculuğunda yeni ve güçlü bir insan kaynağı hamlesi başlatıyoruz. Yapay zeka, siber güvenlik, çip teknolojileri ve ileri bilgisayar sistemleri gibi stratejik alanlarda ilk etapta 550 doktora öğrencimizi merkezi sınavla seçecek 20 araştırma üniversitemizde yetiştireceğiz dedi. Türkiye'nin ilk denizcilik odaklı teknoloji festivali Teknofest Mavi Vatan'da konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli Savunma Bakanlığı olarak hedefimiz deniz kuvvetlerimiz dahil kahraman ordumuzun imkan ve kabiliyetlerini daha üst seviyelere çıkarmaktır dedi. Dün İstanbul Adalar açıklarında denizde ard arda meydana gelen düşük büyüklükteki 50'den fazla deprem, fayın aktif olduğunun göstergesi olarak değerlendirilirken mevcut hareketliliğin tek başına büyük bir depremin habercisi olmadığı belirtildi. ABD Dışişleri Bakanlığı 21 maddelik Gazze'de barış planının tam olarak uygulanmasında kararlı olduklarını ve uluslararası istikrar gücüne fon sağlanması konusunda Kongre'ye geçen ay bildirimde bulunduklarını açıkladı. Güney Amerika ülkesi Peru'da 6.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Olası can ve mal kayıplarıyla hasar tespitine yönelik çalışmalar sürüyor. Spor. UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında Beşiktaş sahasında Litvanya ekibi Kaunas Žalgiris'i 3-0 mağlup etti. Turun rövanş mücadelesi 27 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk karşılaşmasında sahasında ağırladığı Macaristan ekibi Ferencvaros'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu, futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 15 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon 500 bin lira para cezası aldı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.980 lira 30 kuruş, Amerikan doları 48 lira 5 kuruş, euro 56 lira 15 kuruş, sterlin 66 lira 55 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 93 dolar 19 sent, bir bitcoin 72.619 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 14.396 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trabzon, Giresun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, iç kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın doğusuyla Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: aksesuar reklamları sunar.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
3: Çarşamba Ferrofabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Ferrofabrik 0539 219 1359.

0: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
1: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
2: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sunar.
1: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
2: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
3: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
4: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsen Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
5: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tayt uyku kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları

0: 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk. Salonunuza değer katan koltuklar.
1: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
2: Tutku FM 105, duyguların frekansı.

0: aksesuar reklamları sunar.
1: Çatan Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 4677 veya 0362 445 1505. Çatan Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
0: Çilingir Grup İnşaat'tan Atakum'un her bölgesinde satılık daireler. %45 inat, sabit fiyat ve sabit taksit avantajıyla hayalinizdeki eve sahip olun. Çilingir Grup İnşaat. Sağlam temeller, mutlu yarınlar.
2: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 40

0: artırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Samsun'a mis lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
2: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 61 52. Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri, Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
3: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
4: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Radyonuz açık. Frekansınız 105 olsun. Frekansınız 105 olsun.
1: Senin o yokluğunda bir anım bir an yerini tutmuyor ki bir anım inan. Kaderi zorluyorum inan.

0: değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Güne doğayla iç içe, eşsiz bir manzara eşliğinde güzel bir kahvaltıyla başlamaya ne dersiniz? Zengin serpme kahvaltısı, özenle hazırlanan ızgara çeşitleri ve sıcacık lezzetleriyle 10 et mangal sizleri bekliyor. Toplu iş yemekleri, toplantılarınız ve özel buluşmalarınız için ferah ve huzurlu bir ortam. Rezervasyon ve bilgi için 0362 236 56 55. 10 et mangal, lezzetin doğayla buluştuğu yer. Kışla Mahallesi, Polatlı Bulvarı, numara 58, Opet içerisinde ilk adım Samsun.
0: İlyas Köy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyas Köy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 31 66
2: Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'ndeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'nde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
1: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 55 93.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Karadeniz'deki toplam doğalgaz rezervimizi bugün 785 milyar metreküp'e ulaştırdık. 2023'ten bu yana toplam 6,7 milyar metreküp doğalgaz üreterek Karadeniz'in bereketini ülkemizin enerji arzına kazandırdık dedi. İçişleri Bakanlığı jandarma ekiplerince 20 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 60 şüphelinin yakalandığını, 41'inin de tutuklandığını duyurdu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında aranan ve yurt dışına kaçma hazırlığı içinde olduğu belirlenen firari kardeş Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz Marmaris Bozburun'da yakalandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Adana İl Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen Alparslan Kuytul suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gerçekleştirilen ilk gün aramalarında bazı bilgisayar kasalarıyla hard disklerin adreslerden kaçırıldığı tespit edildi. Ticaret Bakanlığı 2026'nın ilk 7 ayında gerçekleştirilen 3901 farklı operasyonda bir önceki yılın aynı dönemine göre %72 artışla 71 milyar 913 milyon lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde ile geçirildiğini duyurdu. İran Dışişleri Bakanlığı ABD'nin açıkladığı yeni yaptırım kararlarını ekonomik terörizm ve insanlığa karşı suç olarak nitelendirerek bunun daha önce denenmiş ve başarısız olmuş bir politikanın sürdürülmesi olduğunu kaydetti. Spor. UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında Beşiktaş sahasında Litvanya ekibi Kaunas Žalgiris'i 3-0 mağlup etti. Turun rövanş mücadelesi 27 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk karşılaşmasında sahasında ağırladığı Macaristan ekibi Ferencvaros'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu, futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 15 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon 500 bin lira para cezası aldı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.980 lira 30 kuruş, Amerikan doları 48 lira 5 kuruş, euro 56 lira 15 kuruş, sterlin 66 lira 55 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 93 dolar 19 sent, bir bitcoin 72.619 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 14.396 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trabzon, Giresun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, iç kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın doğusuyla Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
3: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Bir Taksim A, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Çarşamba Prefabrik Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 13 59. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamlı.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
2: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
3: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüy kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları

0: Sipariş için 0530 572 1590 Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk. Salonunuza değer katan koltuklar.
1: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 Et Atakent Dönercisi.
2: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, duyguların frekansı.

0: FM 105. Şehrin kalbi bu frekansla atıyor.
1: Tanıtıcı reklam.
2: Mersinli Ciğerci Apo sunar. 1967'den günümüze lezzet, hijyen ve güler yüzün adresi.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Çatal Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 4677 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
0: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
2: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 61 52 Instagram @menemenci_nadirin_yeri55 Meşhur Nadir'in yeri Çakallı Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
3: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlüt organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 0032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
0: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, duyguların frekansı.

0: Astrova Fitness Club reklamları sunar. İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166.
1: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile kurumunun desteklenmesi ve genç çiftlerin evlilik süreçlerine katkı sağlanması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 19.166 gence toplam 2 milyar 180 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ukrayna'daki savaştan tahliye edilen Ahıska Türk'ü soydaşların Bitlis'te inşa edilen kalıcı konutlarına kavuşmaya başladığını belirterek, Türkiye inancına ve kökenine bakmadan tüm mazlumların sesi olmayı sürdürecektir dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında aranan ve yurt dışına kaçma hazırlığı içinde olduğu belirlenen firari kardeş Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz Marmaris Bozburun'da yakalandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Adana İl Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen Alparslan Kuytul suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gerçekleştirilen ilk gün aramalarında bazı bilgisayar kasalarıyla hard disklerin adreslerden kaçırıldığı tespit edildi. Kamuya borcu olan mükelleflere ve esnafa nefes aldıracak yapılandırma için başvurular devam ediyor. Düzenleme kapsamında bazı borçlar 72 aya kadar taksitlendirilebiliyor. Düzenleme faiz ve teminat yükünü de hafifletiyor. Son başvuru tarihi ise 31 Ağustos Pazartesi. İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin açıkladığı yeni yaptırım kararlarını ekonomik terörizm ve insanlığa karşı suç olarak nitelendirerek bunun daha önce denenmiş ve başarısız olmuş bir politikanın sürdürülmesi olduğunu kaydetti. Spor. UEFA Avrupa Ligi Playoff turu ilk maçında Beşiktaş sahasında Litvanya ekibi Kaunas Žalgiris'i 3-0 mağlup etti. Turun rövanş mücadelesi 27 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi Playoff turu ilk karşılaşmasında sahasında ağırladığı Macaristan ekibi Ferencvaros'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu, futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 15 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon 500 bin lira para cezası aldı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.980 lira 30 kuruş, Amerikan doları 48 lira 5 kuruş, euro 56 lira 15 kuruş, sterlin 66 lira 55 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 93 dolar 19 sent, bir bitcoin 72.619 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 14.396 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trabzon, Giresun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, iç kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın doğusuyla Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Sancı reklamları sunar.
1: Çarşamba Pire Fabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Pire Fabrik 0539 219 13 59.
0: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Bir Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun. Samsun'a mis lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trend Yol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 İlk Adım'da.
1: Çilingir Grup İnşaat'tan Atakum'un her bölgesinde satılık daireler. %45 inat, sabit fiyat ve sabit taksit avantajıyla hayalinizdeki eve sahip olun. Çilingir Grup İnşaat. Sağlam temeller, mutlu yarınlar.

0: Tutku FM 105. Tutkun bu frekansta. 105.
1: Şş. Hayırdır kardeşler, bu ara herkes angaralı. Yapma ya. Vay be. Neyse, boş ver.

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 Et Atakent Dönercisi. Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
1: Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi sitesindeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi sitesinde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
2: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altınoklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altınoklava. İletişim 0362 502 84 84.
3: Çatal Armut Komageni. İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
4: Güne doğayla iç içe, eşsiz bir manzara eşliğinde güzel bir kahvaltıyla başlamaya ne dersiniz? Zengin serpme kahvaltısı, özenle hazırlanan ızgara çeşitleri ve sıcacık lezzetleriyle 10 et mangal sizleri bekliyor. Toplu iş yemekleri, toplantılarınız ve özel buluşmalarınız için ferah ve huzurlu bir ortam. Rezervasyon ve bilgi için 0362 236 56 55. 10 et mangal, lezzetin doğayla buluştuğu yer. Kışla Mahallesi, Polatlı Bulvarı, numara 58, Opet içerisinde İlk Adım Samsun.

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469. Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle. 0362 437 12 12 0543 437 12 12 Cumhuriyet Mahallesi Alparslan Bulvarı E Blok numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun Emek Park karşısı Didim Tur ETS Tur markasıdır.
1: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
2: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 61 52. Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.

Coşku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

0: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin. Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi, aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun-Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
1: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları

0: 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk. Salonunuza değer katan koltuklar. Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
1: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
2: Tutku FM 105. Tutkun bu frekansta. 105.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla uluslararası arenada Türkiye'yi temsil eden genç bilim insanlarının elde ettiği başarıları paylaştı. TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı bünyesinde yürütülen 2000

0: 202 Bilim Olimpiyatları programı kapsamında desteklenen öğrenciler, bilgisayar, yapay zeka ve coğrafya dallarında düzenlenen 4 ayrı uluslararası organizasyonda toplam 15 madalya kazanarak büyük bir gurur yaşattı. Teknofest Mavi Vatan'da konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, buradan Türkiye'nin denizcilikteki üretim noktasında, kabiliyetler noktasındaki gücünü bütün dünyaya, dosta düşmana göstermiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Türk donanmasının Mavi Vatan'daki özellikle caydırıcılığı cidden bütün dünyada büyük bir yankı uyandırıyor dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Benjamin Netanyahu ve Afek Moskoviç hakkında soykırım suçundan 14 Temmuz 2026 tarihinde verilen yakalama emirleri doğrultusunda Adalet Bakanlığımızca uluslararası seviyede aranmaları amacıyla kırmızı bülten yayımlanması İçişleri Bakanlığımızdan talep edilmiş, ilgili evrak Dışişleri Bakanlığımıza iletilmiştir dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal destek ödemesi olarak 195,6 milyon liranın çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi. Dünya Sağlık Örgütü, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde görülen Ebola salgını için genel riskin çok yüksek, kara sınırı bulunan komşular için yüksek, bölgesel ve küresel düzeyde ise düşük kaldığını bildirdi. Spor. UEFA Avrupa Ligi Playoff turu ilk maçında Beşiktaş sahasında Litvanya ekibi Kaunas Žalgiris'i 3-0 mağlup etti. Turun rövanş mücadelesi 27 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi Playoff turu ilk karşılaşmasında sahasında ağırladığı Macaristan ekibi Ferencvaros'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu, futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 15 gün hak mahrumiyeti ve 2.500.000 lira para cezası aldı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.980 lira 30 kuruş, Amerikan doları 48 lira 5 kuruş, euro 56 lira 15 kuruş, sterlin 66 lira 55 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 93 dolar 19 sent, bir bitcoin 72.619 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 14.396 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trabzon, Giresun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, iç kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın doğusuyla Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
2: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Çilingir Grup İnşaat'tan Atakum'un her bölgesinde satılık daireler. %45 inat, sabit fiyat ve sabit taksit avantajıyla hayalinizdeki eve sahip olun. Çilingir Grup İnşaat. Sağlam temeller, mutlu yarınlar.
0: Safsun'a mis lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
3: Camlı Bel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45

0: Tırın, bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak, numara 37 Tekkeköy Samsun, Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Lezzet, bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
2: Çatal Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 15 05. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.

Beni bu rüyadan hiç uyandırma. Herkes sever, ben ölürüm yolum. Bunu unutma. Dönüp de kalbine bak. Unutma.

0: İnşaat reklamları sunar.
1: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
0: İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10-0532 446 3166.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 3775, İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A, Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
3: Tutku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz.

0: Şad reklamları sunar.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
3: Çarşamba Pire Fabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres, Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Pire Fabrik, 0539 219 1359.
4: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

0: reklamları sunar.
1: Asilon Mobilya, Toybelen Sanayi sitesindeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilon Mobilya, Toybelen Sanayi sitesinde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
2: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
1: Radyonuz açık, frekansınız 105 olsun.
3: Frekansınız 105 olsun.

0: güvenle yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Samsun'a mis lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
2: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen Sanayi Sitesi'ne taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen Sanayi Sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
3: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
4: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
5: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
6: Tutku FM 105. Tutkun bu frekansta. 105.

ya evet ya hayır de. Bu aşk yürümez böyle. Konuş bir şeyler söyle. Yüzüme bakma öyle. Ya evet ya hayır de. Bu aşk yürümez.

0: reklamları sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
2: Güne doğayla iç içe, eşsiz bir manzara eşliğinde güzel bir kahvaltıyla başlamaya ne dersiniz? Zengin Serpme Kahvaltısı, özenle hazırlanan ızgara çeşitleri ve sıcacık lezzetleriyle 10 et mangal sizleri bekliyor. Toplu iş yemekleri, toplantılarınız ve özel buluşmalarınız için ferah ve huzurlu bir ortam. Rezervasyon ve bilgi için 0362 236 56 55. 10 et mangal, lezzetin doğayla buluştuğu yer. Kışla Mahallesi Polatlı Bulvarı, numara 58 Opet içerisinde İlk Adım Samsun.
3: Çatal Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
4: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent Dönercisi'nde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 Et Atakent Dönercisi.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

0: Eski Adliye karşısındayız.
1: Çilingir Grup İnşaat reklamları sunar.
2: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
3: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
4: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlüt organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 0032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
1: Çilingir Grup İnşaat'tan Atakum'un her bölgesinde satılık daireler. %45 inat, sabit fiyat ve sabit taksit avantajıyla hayalinizdeki eve sahip olun. Çilingir Grup İnşaat. Sağlam temeller, mutlu yarınlar. Çilingir Grup İnşaat reklamları sunar.

İyi akşamlar Kalpten Kalbe programında sevgili dinleyiciler. Astroba Spor Salonu sponsorluğunda beraberliğimiz başlıyor. ...20.06 saatlerimiz ve birazdan mesajlarınızı da yer vermeye başlıyoruz. WhatsApp üzerinden sevdiklerinize mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Hepiniz radyolarınızın başına hoş geldiniz. Şafak alıyor sırayı ve yüreğinle geliyor.

Parfüm Yaprakları 21 Ağustos'u gösteriyor sevgili dinleyiciler. İtibariyle WhatsApp üzerinden mesajlarınıza yer vermeye başlıyoruz. WhatsApp numaramız 0542 744 65 55.

Asurva Spor Salonu Atakum'da ömür evlerinde hizmetinize güzel bir spor salonu sizleri bekliyor sevgili dinleyiciler. Asurva Spor Salonu. WhatsApp numaramız 0542 744 65 55. Sevdiklerinize, sevenlerinize mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. İlerleyen saatlerde yoğunluk olduğu için an itibariyle saat 20.00'dan itibaren hatta mesajınızı sevdiklerinize göndermeye başlayabilirsiniz. Halika'nın güzel yorumlarından bir tanesiydi. Zemheri bizlerle beraber olduğu Tutku FM'de Kalpten Kalbe programında ve sonrasında Mustafa Yıldız Doğan alıyor sırayı.

Mustafa'm dökülür seher yerinde. Görüşmek mümkün mü günün birinde? Hayal oldum, serap oldum, sır oldum.

0: İyi yayınlar Mert ve bütün radyo dostlarına, Tutku FM dinleyenlerine armağan olsun diyor. Mert Bey'i sevdikleri için geliyor Osman Öztunç yorumu, ağlama diyor.
1: Tutku FM.

İyi yayınlar, ben Hasan Kazan. Samsun T-Tipi Kapalı'da yapmakta olan cam parçaları Ayhan Sisko, Yahya Sisko, Emrullah İnce, Mertcan Yiğit, Ufuk Erol, Furkan Aydın, Anıl İnce, Alihan Er ve beni tanıyan tüm dostlara selam olsun. Her gün özgürlüğe bir adım daha yakındır. Sizi seven kardeşiniz Hasan Kazan'dan Yıkılma şarkısı armağan olsun diyor ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

Merhabalar, Samsun Kapalı'da C27 koğuşuna yatan eşim Şükrü Çatıbay'a, eşi Semra Aslan'dan sevdiğim şarkısını istiyorum. Dost, sesini duymadığım her gün seni biraz daha özlüyorum ama sevgimden hiç eksilmedi. Sabırla seni ve güzel günlerimizi bekliyorum. Merak etme canımın içi, az kaldı, herkese inat, pes etmeyeceğim, seni bekleyeceğim. Şükrü Çatıbay'a armağan olsun, eşi Semra Aslan'dan diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Emine Gökmen, Çarşamba C5'te yatan canım kızım Gamze Yakovan prensesim. Ben iyiyim, baban da iyi, selamı var, seni çok sevdiğini iletti. Salı günü görüşe geleceğiz, herkes iyi. Sorun yok, seni çok özledim, çok seviyorum, kalbim seninle, bunu unutma, kendine çok iyi bak güzel kızım diyerek mesajını sonlandırmış. Çağla'ya da armağan olsun diyor Emine Gökmen'den.

0: Yayınlar A14 koğuşunda yatmakta olan Türkay Turcan'ın bugün doğum günü, eşi Gülay, kızları Azra ve Yaren. Gittiğin günden beri aklımızda ve kalbimizde sinice güzel ve uzun yıllarımız olsun. Ellerimiz hiç ayrılmasın, iyi ki doğdun, iyi ki bizimlesin, seni çok seviyoruz. Türkay Turcan, her daim bizimlesin hayatım diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Türkay Turcan'a armağan oluyor, Uğur Işlak alıyor sırayı, yüreğim sende kaldı diyor.
1: Tutku FM.

Koşturma Spor Salonu Spor Salonu'nda 20.36 yaptığı saatlerimizi ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz değerli dinleyiciler. Selam, ben Tuğçe, Kara Mahmut, canımın işleri Elif Kaya ve Sibel Kaya'ya kocaman selam olsun koğuş muhabbetine, kardeşim dedim. İsmini istedi, olmadı. Aşkım TV işini de hallettim. Anneniz de sizi söyler, güle güle izleyin. 25'inde görüşmeye gelecek, çocukları da getirecek. Merak etmeyin, sizi çok ama çok seviyorum. Yoldayım, gidiyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Anneniz de sizi çok seviyormuş, çok iyi. Ben zaten sürekli aradığım mektupta yazarım. Siz hiç sıkmayın canınızı. Su akar, yolunu bulur. Ablanız her daim yanınızda. Sizi çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış Tuğçe Kara Mahmut.

Ve diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar Mücahit Korkmaz. Samsun kapalı A18 koğuşuna yatan kardeşlerim Görkem, Mert, Yıldırım, Efe, Gülhan, Türkan Top, selamlarımı iletiyorum. Mücahit Korkmaz'dan armağan olsun diyor.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Selamun aleyküm, kolay gelsin abi. Aleyküm selam, ben Hazar Göçer. Buradan sevgili eşim Alime Göçer'e seslenmek istiyorum. Verdiğim en doğru karar, tuttuğum en güzel sözümsün. Allah'ım seni benden, beni senden eksik etmesin. Her daim yanında olduğun için ve benimle birlikte her sıkıntıya göğüs gerdiğin için sana çok teşekkür ederim. Seni çok seviyorum nefesim. Dağlarına kar olurum parçasını sevgili eşim Alime Göçer'e armağan ediyorum diyor. Hazar Göçer için de gidiyor.

sırayla tüm mesajlarınıza yer vereceğiz sevgili dinleyiciler. Şarkılarda yetiştirmeye özen gösteriyoruz. İyi yayınlar, kolay gelsin. Ben Çiğdem, Sayın Mersin'den Samsun Çarşamba Kadın Kapalı'da olan kız kardeşime Zeynep Yaman'a, canım kardeşim seni çok seviyorum. Bugünlerde geçecek inşallah. Biraz sabret, seni hep düşünüyoruz, hep dua ediyoruz. Az sabret güzel kardeşim. Özlem'in de çok çok selamı var. İyi ki varsın, iyi ki bizim kardeşimizsin. Kendine çok iyi bak, Allah'a emanet ol. Bu güzel parça senin için armağan olsun. Çiğdem Sayın'dan Mersin'den mesajını ulaştırmış ve Zeynep Yaman'a armağan olsun diyor.

Aşkım iki günlük iptilama, hayatım tükenmez maceralarda. İçimde binlerce istekler var.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mesajlarınıza yer vermeye merhabalar, iyi yayınlar. C6 koğuşunda yatmakta olan canımdan çok sevdiğim Ahmet İmran Tekaltun'a çokça selam olsun. Seni çok seviyorum bir tanem. Tez vakitte kavuşmak dileğiyle bir tanem. Seni de başlar şarkısı armağan olsun diyor. Ahmet İmran Tekaltun'a armağan oluyor.
1: Tutku FM.

Astroba Spor Salonu sponsorluğunda 20.50 yaptık saatimizi değerli dinleyiciler. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Samsun TTP Kapalı A7 koğuşuna yatmakta olan oğlum Doğukan Aktuman için ve tüm A7 koğuşuna ve ayrıca Ahmet Aslanoğlu'na, tüm kader mahkumlarına kendim ettim kendim buldum parçası armağan olsun Ahmet Aktuman'dan.

Evet, radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Sevgili dinleyiciler, Kalpten Kalbe programında beraberiz. Ve bizleri internet üzerinden tutkufmturkiye.com'dan dinleyebilirsiniz. Telefonlarınıza Play Store üzerinden Samsung Tutku FM yazarak uygulamayı indirebilir, her yerden dinleyebilirsiniz. İyi yayınlar, ben Gerçembe'den İlker Sarı teşekkür ediyorum. Umut yeter ki yürekte yaşatılsın, ne ışıkta çoğalır ne karanlıkta kaybolur. Gerçembe'de İlker Sarı'dan kardeşleri Tutku Acar, Abdullah, Demirtaş ve Bedirhan Kurt'a, Bedirhan Kurt'tan da Çarşamba Kadın Kapalı'da sevdası Gizem Gökmen'e Yasımsın şarkısını rica ediyorum. İlker Sarı'dan tüm tanıdıklarına ve sevdiklerine armağan olsun diyor.

sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Yine bence 8 koğuşundan Ekrem Yıldız. Bu özel isimli çarşamba kapalı kadın cezaevinde C5 koğuşunda yatmakta olan sevgilim Kübra Altun'a armağan ediyorum, özlüyorum parçasını armağan ediyorum. İyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırmış Ekrem Yıldız için geliyor.

0: sırdaşım, sevgilim. Bir sen oldun derdimi bilenim. Ben hiçbir zaman yalnız bırakmadın ki sana küseyim. Bütün sıkıntım, kederim, kavgam kendimleydi. Sana yansıttığım için özür dilerim.
1: İyi yayınlar Yunus Emre Sisko. Cezaevinde yatmakta olan dostlarım, kardeşlerim Uğur Vural, Samet Aylin, Engin Öndücü, Güney Çakıroğlu, Yahya Sisko, Ayhan.

Sisko. Emrullah İnce, Salih Çelikkan, Cengiz Sisko, Gürkan Sağ, Ferah Sözkesen, Berkay Sözkesen, Kuşçu Yılmaz, Samet Mutlu, Mertcan Yiğit, Özgürlük Çatısı Altına Görüşmek Dileğiyle Uğur Demir Özbey kardeşleri, Seneler Şarkısı Arman Olsun, Yunus Emre Sisko'dan diyor.

Seni bir şekilde kaldığımız yerden mesajınıza yer vermeye devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. WhatsApp numaramız 0542-744-6555. İyi yayınlar. Çarşamba STP Kapalı'da A41 koğuşunda yatmakta olan Batuhan Pehlivan. Aynı sofrayı paylaştığım değerli abilerim. Nazmi Zeyrek, Davut Bostancı, Cemal Özcan, Mümin Kişner'e ve değerli kardeşim Müslüm Seçkin'e selamlarım bakidir. Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz duvarlar ardında sabrı öğrendik diyerek mesajını sonlandırmış ve yıllarımı ver şarkısı armağan olsun diyor Batuhan Pehlivan.

Yayınımız gece yarısına kadar devam edecek. Sevgili dinleyiciler, A'dan Z'ye tüm mesajlarınıza yer vermeye özen gösteriyoruz ve şarkılarla birlikte mesajlarınıza yer veriyoruz. Şu an için yoğunluk durumuna göre değişiyor tabii ki. Ve sırada bakalım hangi mesajımız var. İyi yayınlar. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, ben Murat. Samsun T-Tipi Kapalı'da yatan arkadaşlarım, kardeşlerime selamlar olsun. Başta Tarık dede olmak üzere Fatih Çetin kardeşlerime, aynı sofrayı paylaştığım Recep Büyükdağ kardeşlerim, Erdal Büyükdağ, Ahmet Eres, Berkay Ak, Hakan Üsün, Hayrullah Kılıca, Mehmet Ali Gültekin, Hakan Bektaşoğlu, Serkan Köroğlu, Yusuf Taş, Müttalip Ömür, Çarşamba Kadın Kapalı'da bulunan Aysun Büyükdağ, Eda Büyükdağ, İkno Tibet'e, Gülşah Baş, Türkiye, Gökçe Erdoğan'a, Tuğana, Gül Bulut, Nazlı Gül, Yasemin Demirtaş, Çiğdem Pars'a, tüm arkadaşlara, kardeşlere sabırlar diliyorum. Allah'ın izniyle tez zamanda sevdiklerinize kavuşmanızı dilerim. Tarık Dede'nin ekibinden Tarık Dede ve tüm arkadaşlarına armağan olsun, öyle bir yerdeyim ki türküsü armağan olsun diyor.

Evet, öncelik mesajlarınızın okunması, şarkılarda yetiştirebildiğimiz kadar. Sevgili dinleyiciler, mesajlarınızın en sonuna şarkı isteklerinizi yazın lütfen. Mesajı gönderdikten sonra tekrar düzenleyebiliyorsunuz, yazım hatası var mı diye, bir eksiklik var mı diye. Tekrar bir göz atın mesajlarınıza. Hemen sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Astrova Spor Salonu sponsorluğunda Atakum'da hizmetinizi, Atakum'da güzel bir spor salonu spor severleri bekliyor. Lütfü FM bünyesinde ömür evlerinde hizmetinizde Astrova Spor Salonu. İyi yayınlar, ben Alihan. Koca Kağıt Samsun Kapalı'ya yatmakta olan abi ve kardeşlerim, başta Can kardeşim, Enes Yoruklu, Celal Sakay, Emre Temiz, Bahricen Peköster, Doğukan Demir, Batuhan Pehlivan, Semih Sinecek, Osman Korkmaz, Emre Yanak, Yusuf Seven, Fatih Hak, Almaz Resul, Hacer Hasan, Aslan Barış, Özeri, Amir Agazade, Samet Demir, Mehmetcan DJ, Gökhan İpek, Süleyman Saka, Türkan Aydın, Murat Karaca, Ufuk Erol, Kabakaç'ta yatmakta olan dostum Türkan Kabadayı, Altan Erdoğan, gönülden selamlarımı iletiyorum. Hepinizi ayrı ayrı cansınız özgür günlerde kavuşmak dileğiyle Allah'a emanet olun. Bay Bey parçası armağan olsun diyor Alihan Kocakel'den.

yarın gecede nasip olursa cumartesi gecesinde beraber olacağız Kalpten Kalbe programında sevgili dinleyiciler. Aldığımız yerden mesajınıza yer vermeye devam ediyoruz. İyi akşamlar, ben Bülen Samsun Çarşamba C4 koğuşuna yatan kızım Melike Dilan Yılmaz ve kader bile yaptığı arkadaşları için Ahmet Kaya'dan bir parça istiyorum diyor. İlerleyen zamanda yer vereceğiz. Allah'a emanet ol, seni çok seviyorum. Pamuk Prensesim diyerek mesajını sonlandırmış. Bülent'ten armağan oluyor, kızım Melike'ye armağan olsun diyor. Evet, mesaj trafiği yoğunluğu biraz arttı ama tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. Özellikle bayramda mesaj rekoru kırmıştık. Yayınımız 01'e kadar devam etmişti ve tüm mesajlarınıza yer vermiştik. Bu gece de yine A'dan Z'ye tüm mesajlarınız bitene kadar yayındayız. İyi yayınlar Aslan Kocam, Azar Göçer mesajını aldım, dinledim. Seni çok seviyorum, teşekkür ederim benim kocam. Nefesim az daha serbest, sayılı gün bitecek, bu günleri gülerek atlatacağız birbirimize ve verin benim sevdiğimi, sizin olsun dünya malı, Hazar Göçer'e armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. C10 koğuşunda yatan eşim Erşim Gazi Hüseyin Ek için istiyorum, seni çok seviyorum. Nefesim zor günler, güzel günlerim, güzel günlerin habercisi olsun, sözümüz söz, Allah'a emanet ol diyerek mesajını sonlandırmış. Gazi Hüseyin Ek için armağan olsun diyor.

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mesajlarınıza yer vermeye 0542-744-6555 WhatsApp numaramız sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar. Çarşamba Kapalı'da C9 koğuşundan İdem ben. Aynı sofrayı paylaştığım Özüm, Nursena Çalık, Canlarım, Hilal Albayrak, Çimen Çırağı, Selinay Duran, Berfin, Erdek, Zeynep, Ecem, Sarı Aslan, farklı koğuşlarda olan Gözbebeğim, Hasret Karakuş, Gökçe Erdoğan, Sibel Kaya, Elif Kaya, Tansu Kaplan, Eda Güney'e, Ebru İkici Özlem dedeye selam olsun. Celil adına aşık şarkısı armağan olsun İdem'den diyor.

Yeniden Nazlı Cebeci'den A18 koğuşuna yatan sevgilisi Mertcan Yiğit'i her geçen gün daha çok özlüyorum. Sesini duymayı, seninle konuşmayı, yanında olmayı çok istiyorum. Aramızda ne kadar mesafe olursa olsun kalbim hep senin yanında. Mertcan'ın seni beklediğimi, seni düşündüğümü ve seni hiç yalnız bırakmayacağımı bil. Günler geçecek, bu zor günler bitecek ve biz yine güzel günlerde birbirimize sarılacağız. Seni çok seviyorum, kendine çok iyi bak sevgilim. Saklı Düşler şarkısı armağan olsun diyor Mertcan Yiğit'e.

İyi yayınlar diliyorum. Samsun Açık Cezaevinde yatan Emirhan Kaptan için canım kardeşim, seni çok seviyoruz. Kendine dikkat et, Allah'a emanet ol. Sana seni görmem lazım şarkısını armağan ediyorum. Her şey gönlünce olsun diyerek mesajını sonlandırmış Emirhan Kaptan için.

20.45 saatlerimiz Astroba Spor Salonu sponsorluğunda Kalpten Kalbe programında beraberiz sevgili dinleyiciler. Yarın gece de cumartesi gecesinde 23.00 itibariyle başlayacak beraberliğimiz. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz iyi yayınlar. Ben Apocan Yıldıran buradan. Cezaevlerindeki abi ve kardeşlerime sesimi duyurmak istiyorum. Öncelikle reisim Can Parcan Pahrican Peki Özleri, Can dostum Enes Yoruhlu'ya. Can parçalarım Nazım Bilgin, Fatih Bilgin, Özcan Karagoç, Mirhan Sayat, Aycan Kaya, Görkem Dirican, Ebu Bekir Kol, Oğuzhan, Özal, Berkcan Uysal ve kıymetli abi ve kardeşlerim Samet Polat, Oğuzhan Paskap, Mert Tekin, Dinçay Çarıkçı, Resul Acara, Cihan Çam'a, Erdoğan Destici, Mertcan Akgöz'e, Batuhan Özün, Şevket Özcan, Fatih Akalmaz, Yusuf Üstün, Muzaffer Adini, Can Altuntaş'a, İsmail İlhan namlı için. Anıl Bayrak, Fatuhan Pelvan, Barış Denizi, Salih Mert Keskinsoy, Ali Topal, Kerem Yermi, Emir Ocak, Adem Tuncel, Baran Çetin, Ünyeli, Toygar Öz, Tuncay Temize, Can Göçer, Doğukan Özsük, Ekrem Yıldız, Niyazi Demirtaş, Cevat Yurta. Bafra cezaevinde yatmakta olan abi kardeşlerim Ahmet Mıstanoğlu, Sefa Başarı, Hazar Başarı, Sefa Sayın, Gökhan Sizler, Umut Uğurlu, Muhammed Koç ve Mahmut Betullah Aydın'a enişten gönülden selamlarımı iletirim. En kısa zamanda özgür günlerde görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun diyerek mesajını sonlandırmış Apocan Yıldıran.

0: İyi yayınlar. Haber koğuşunda yatmakta olan Volkan Demirci'den Umut Öztürk, Ahmet Çoşkun, Muharrem Durgun, Emin Bilici, Ömer Faruk Çelik, Mario Serdar. Beytaş Akyüz diğer koğuşlarda yatan değerli büyüklerim Muhammed Demiröz, Küçük Ağa, Yusuf Kılınç'a ve değerli kardeşlerim Samet Yıldırım, Yahya Sisko, İlhan Kutbay'a gelsin. Karataş haberin var şarkısı Armağan Olsun diyor Volkan Demirci'den.
1: Tutku FM.

Yeni Samsun'dan Ömer Baslak, Samsun TTP Kapalı'da yatmakta olan Semih Yılmaz kardeşimi ve tane sabı bolca da sevgilerimi göndermek istiyorum bugünlerde geçecek. Sana yar diyemem şarkısı armağan olsun diyor Ömer Baslak'tan.

İyi yayınlar Samsun Kapalı Ağam'ın koğuşundan. Sevdiğim adam Sait Babaoğlu'na seni beklemek bile güzel. Çünkü sonunda kavuşacağım kişi sensin sevgilim. Şiiri gazele şarkısı Armağan Olsun Sait Babaoğlu'na diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Bir başka mesajımıza geçiyoruz hemen. İyi yayınlar diliyorum Samsun Kapalı A2 koğuşunda yatmakta olan sevgili Alper Ustabaş'a selam olsun gözlerim. Seni dualarım kavuşacağımız günü bekliyor, güçlü ol sevgilim. Bu şarkı sana sımsıkı sarılamadığım her anın yerine gelsin. Gülünden Alper'ine candan ileri parçası armağan olsun diyor.

İyi yayınlar Mert Fen, bütün radyo dostlarına, Tutku FM dinleyenlerine armağan olsun Nilüfer Aşk Kitabı şarkısı diyor. Ve Sami Gayrimenkul sponsorluğunda geceye devam ediyoruz.

yayını açıyor. 22 koğuşundan Erdal Büyüktağ, Kader Bey Yaptın, başta babam Recep Büyüktağ, kardeşim Berkay Yang, Ahmet Enes, Yusuf Taş, Muttalip Ömür, Mehmet Ali Gültekin, Serkan Koloğlu, Erdem Tekin, Turan Çam, Ersin Köseoğlu, Aslan Tarık dedi, Seyfullah Başkut, başka koğuşlarda bulunan can kardeşlerim Turan Çakır, Turgan Aslan, Enes Çoruhlu, Burakcan Altın ve Çarşamba'da bulunan can parçalarım Aysun Büyüktağ, Eda Büyüktağ, Tansu Kaplan, Yasemin Demirtaş, Nesli Gül, Tuana Bulut, İknur Tibet'e Eda Güney için armağan ediyorum diyor Erdal Büyüktağ.

0: yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
1: İyi yayınlar Medine'den Samsun Kapalı A24'te yatan ömrü Maydın Kutbay. Seni çok seviyorum kurban olduğum geceler uzun, sensizlik ağır. Sen orada zamanla kavga ederken ben burada sabırla seni bekliyorum. Kokun yok, dokunuşun yok ama adın her gün yeniden doğuyor yüzümde. Dışarıda herkes kendi hayatında ama benim dünyam sensiz yarım. Bir gün o kapılar açılacak hayatım ve ben seni bekleyen kalbimin bütün birikmiş özlemiyle yeniden saracağım. Sen yeter ki dayan, ben buradayım, yanındayım, her daim. Aydın Kutbay'a armağan olsun Medine'den.

mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Köylüden Arda Rengin'e ve tüm dostlara armağan olsun köylüden diyor. Tutku FM.

0: 22.15 saatlerimiz, radyolarını yeni açan dinleyenlerimizi de bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Samim Gayrimenkul sponsorluğunda Kalpten Kalbe programında beraberiz sevgili dinleyiciler. Hüzün olgunlaştırır, kaybetmek sabrı öğretir diyor Hazreti Mevlana'nın güzel bir sözü. Özlü sözler yeni sayfamızdan paylaştık. Özel sayfam Kalpten Kalbe Taner şeklinde. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Tutku FM Samsun kapalı ağamın 8 koğuşunda yatan canımdan çok sevdiğim Taşkanıma çok selam olsun. Taşkanım, seni çok seviyorum, çok özlüyorum. Burada herkesin sana çok selamı var. Ben de seninle kavuşacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum. Sensiz hiçbir şey tat almıyorum. Sensiz hiçbir şeyden tat almıyorum. Kendine çok iyi bak, bizi düşünme. Güzel günler gelecek, yeter ki sen kendine iyi bak. Seni çok seviyorum, iyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Taşkın'a armağan oluyor ve Onur Akın söylüyor.
1: Son vapurda ayrıldı limanda. Son tren içimi çizip de geçti. Bir bir ışıkları söndü odalarında. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yârim, yağmur yüreklim, uyuyor musun?

0: bakışını.
1: İyi yayınlar, merhabalar ki başım, nasılsın, iyisindir inşallah. Biz iyiyiz, bir sıkıntı yok, her şey yolunda. Ancak tabi demişse kusura bakma, seni çok özledim, kurban olduğum bu günler geçecek. İnşallah en kısa sürede yanımızda olacaksın. Seni çok seviyorum her şeyim. Emrah Yalçın'dan Kübra'ya, canımdan can isti, ömrümden ömür parçası armağan olsun diyor Emrah Yalçın.

0: ömrümden.
1: WhatsApp numaramız 0542 744 65 55. Samev Gayrimenkul sponsorluğunda devam ediyor beraberliğimiz değerli dinleyiciler. İyi yayınlar diliyorum. Bafra'dan A15 koğuşunda yatmakta olan kardeşim Mustafa Yazıcı'ya selamlarımı iletiyorum. Hiçbir şekilde kendini yalnız hissetme kardeşim. Ben her zaman yanındayım. Ne ismini ne de namını biz yere düşürmeyiz. Aklın burada kalmasın. Sakın şimdi de kardeşimin sevdiği şarkılardan biri olan Papatya şarkısı armağan olsun diyor Mustafa Yazıcı'ya.

İyi günler Samsun TTP A22 koşunda yapmakta olan Berkcan Usta'nın doğum gününü enişten dileklerimle kutluyorum. Nice mutlu, huzurlu yıllarımız olsun. Seni çok seven abin Hamza Usta, ailen her zaman arkanda, bunu unutma. Ayçan evlerden Yılan Dağı'na kar yağmış, aşısı armağan olsun Berkcan Usta için diyor.

22.34 saatlerimiz sırayla mesajınıza yer vermeye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tüm mesajınıza yer vereceğiz. Bir yana ben Dilara Denizci'ye 11'de adım atılan canımın içi, güzel kardeşimi bir tanem Tansum, ant olsun her zaman. Ablan seni burada bekliyor olacak alçaklara. Boyun eğilmez özüm sana rağmen parçası armağan olsun diyor Dilara Denizci'ye. Mesajımıza geçiyoruz. Samsun Açık'ta yatan ömrüm Cengiz Sisko'ya bir gün daha bitti. Sevgilim kavuşmaya bir gün daha yaklaştık. Seni çok özlüyorum, sabırla bekliyorum, biliyorum. Güzel günler çok yakın. Diğer şarkısını armağan ediyorum Cengiz Sisko'ya.

0: yayına diğer yarım şarkısını armağan ediyorum. Sen benim diğer yarımsın. Ne olursa olsun seni bekliyorum. Seni çok seviyorum. Sen benim her şeyim. Seni iyi ki varsın. Ebru Akbaş'tan, Samsun Kapalı'da Aun Koğuş'undan Türkan Akbaş'a armağan olsun diyor. Türkan Akbaş'a armağan oluyor.
1: Tutku FM.

Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Merhabalar Taner abi, iyi günler diyor. Teşekkür ediyoruz. Ankara'dan Yasin, kapalı yatan eşim Songül'e. Bir tanem benim iş yoğunluğundan geç mesaj attım. Çalışıyorum hala. Zeynep'in arkadaşlarıyla ablan Samsun'a gezmeye geleceklermiş. Geçerken sana da uğrayalım görelim diyorlar. Çarşamba günü için ben de görüntülü görüşmeyi beklediğiniz daha iyi olur. Açık görüşten sonra biz toparlanamıyoruz. Zor oluyor bizim için sizin gelip gitmeniz gibi bir şeyler söyledim. Sen telefon görüşmesinde gerekeni söylersin canımın içi. Seni çok seviyorum. Dikkat et kendine. Benden armağan olsun. Ankara'dan Yasin'den diyor.

2.46 saatlerimiz değerli dinleyiciler. Kaldığımız yerden devam ediyoruz mesajlarınıza yer vermeye. Tutku FM 105.0'dasınız. Bizleri internet üzerinden tutkufmturkiye.com'dan dinleyebilirsiniz. İyi yayınlar diliyorum. Köylüden Armağan Olsun Can Ciğerim şarkısı, Başkan Hayati Şirinler'den Başkan Şenol için Mustafa abi, Emrah Başkan, Çaça Reis, Mahmut Başkan hepsi seni dinliyor. Selamlar gönderiyoruz. Ayrıca Arda rengini de unutmuyoruz. Arda rengini de armağan olsun diyor. Osman Özsun söylüyor. Selamlar gönderiyoruz.

da rengine armağan oldu. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Samsun Çarşamba seyahat ipinde yatmakta olan Biricik. Erkeğin Bektaş Kocabıyık, canımın içi, bugün sesini duydum, biraz bize iyi oldu. Beklenensin Bektaş'ın, seni çok özledim. Oralar kimseye kalmadı, sana da kalmaz be gülüm. Seni çok seviyoruz, kendine dikkat et. Ayrılık ölümden zormuş parçasını istiyorum. Ebru Kocabıyık'tan Biricik kardeşine armağan olsun diyorum.

Saat 20 itibariyle başladı beraberliğimiz Kalpten Kalbe programında ve 22.57 UST ve saatlerimiz ve kaldığımız yerden devam ediyoruz mesajlarınıza yer vermeye. Samir Gayrimenkul sponsorluğunda sevgili dinleyiciler. Melih Akın, buradan abim Berto Akın ve Murat Tahan kardeşi Mert Efe Öner ve selamlarımı yolluyorum. Hapishanede yatan kadar dışarıda onu bekleyen de mahkumdur diyerek mesajını sonlandırmış Melih Akın. Diğer bir mesajımız iyi yayınlar. Hakan Arlı'dan kardeşim Cem Arlı'ya ve bütün sevdiklerime armağan olsun. Kalpten Kalbe Taner içinde armağan olsun tüm güzel şarkılar diyerek mesajını sonlandırmış Hakan Arlı için de giriyor.

0: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
1: İyi günler Bafra A15 koğuşunda yatan amcam Mustafa Yazıcı'ya selamlarımı söylüyorum sebebi. Seni çok özledim amcam, inşallah tez zamanda kavuşmak dileğiyle. Seni çok seviyorum amcam Davut Efe Yazıcı'dan Yol Yemez parçasını armağan ediyorum diyerek mesajını sonlandırmış amcam Mustafa Yazıcı'ya, armağan olsun diyor dinleyicimiz.

0: Sam Ev'le geleceğe güvenli adımlar.
1: 20.06 saatlerimiz değerli dinleyiciler, yeni saatimizdeyiz Kalpten Kalbe programında. Bazen seni o kadar çok özlüyorum ki içimde sana sarılmak geçiyor ve aramızdaki bütün mesafeler bir anda yok olur, yok olsun istiyorum. Sesini duymayı, gözlerine bakmayı, yanında kendimi huzurlu hissetmeyi özledim. Sen uzakta olsan da günümün içinde, aklımın bir köşesinde, kalbimin en derin yerindesin. Bu hasret ne kadar zor olsa da bana seni ne kadar çok sevdiğimi bir kez daha gösteriyor. Bir gün kavuşacağız ve ben o gün seni hiç bırakmak istemeyeceğim. Seni çok seviyorum, çok özlüyorum her şeyim. Emrah Yalçın'dan Kübra'ya benden gitme parçası armağan olsun diyor Emrah Yalçın.

yayınlar Hazar Göçer, ağlanmaz mı sensiz geçen günlere, bu güzel şarkı sana armağan olsun, gözlerinden öpüyorum. Seni orada boğulursan ben burada boğulurum. Bu günleri gülerek atlatacağız. Gülerek anlatacağız birbirimize. Ben bize inanıyorum, seni inanarak sevdim. Allah'a emanet ol Aslan Kocam Hazar Göçer'e, armağan olsun ağlanmaz mı sensiz geçen günleri de.

son 5 saatlerimiz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar. Yağız Kızılkaya buradan babam. Öğretin Kızılkaya'yı abim Berto Aykün'e selam olsun. Hapishanede yatan kadar dışarıda onu bekleyen de mahkumdur diyor. Yıllar utansın şarkısı armağan olsun diyor Yağız Kızılkaya'dan.

İyi yayınlar diliyorum Bafra TTP Kapalı'da. D4 koğuşuna yatan Tunağan Gelmek'in doğum günlerinin en güzel tarafı birlikte geçirilen zamanlardır ama biz şimdi istemeden ayrı düştük. Oğlum ama yine de bilmeni isterim ki kalbimiz senden hiçbir zaman ayrılmadı. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. İlk göz ağrım Tunağan Gelmek için armağan olsun diyor.

yayınlar diliyorum. Kurban olduğum daha yeni teyzeler, anneler, çocuklar hepsi senin yokluğunu aratmadılar, sürpriz yaptılar ama o kadar eksiğim ki sen yoksun ama olsun. Rabbim en kısa sürede bizi bir araya getirecek. İnşallah seni çok seviyorum sonsuzum. Emrah Yalçın'dan Kübra'ya armağan olsun bu parça diyor. Emrah Yalçın için giriyor.

yayınlar Kaptan Aykut'tan. Tüm sevdiklerimi Tutku FM dinleyenlerine armağan olsun diyor Kaptan Aykut. Diğer bir mesajımız, bazen seni öyle bir özlüyorum ki içimdeki tek dilek sana bir an önce sarılabilmek oluyor. Sesin, gülüşün, yanımda olduğun o güzel anlar gözümün önünde hiç gitmiyor. Gözümün önünden hiç gitmiyor. Hayat devam ediyor ama sanki benim bir yanım senin yanında kalmış gibi. Uzaklık seni kalbimden eksiltmedi, aksine sana olan sevgimi daha da büyüttü. Bir gün yeniden yan yana olacağız. Ben o güne kadar seni kalbimde, dualarımda ve bütün güzel hayallerimde taşıyacağım. Seni çok seviyorum her şeyim. Emrah Yalçın'dan Kübra'ya, çok seviyorum parçası armağan olsun diyor.

Ey benim yürek yaram, ey benim gözü karam. Sensizliğin son durağındayım. Kazam da sen, belam da sen. Dön gel şu yüzüm gülsün. Dön gel ömrüme baharlar gelsin. Dön gel.

0: İyi yayınlar Mertem, bütün radyo dostlarına armağan olsun en güzel şarkılar, her şey gönlünüzce olsun diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Bu hafta kapalı da D4 koğuşunda yapmakta olan Tunahan Gemrik abimin bugün doğum günü. İyi ki doğdun Aslan abim, kardeşlerim Poyraz ve Eymen. Gemrik, çarşambadan selamlar gönderiyoruz. Yalnız değilsin şarkısı armağan olsun Tunahan Yermek abimin doğum gününü en içten dileklerimle kutluyorum diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Halika'nın güzel yorumlarından bir tanesi, sevenleriyle buluşuyor. Yalnız değilsin diyor.
1: Tutku FM.

23.41 saatlerimiz Samuel Gayrimenkul sponsorluğunda Kalplerin Buluştuğu program Kalpten Kalbe de beraberiz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar Köylü'den Arda Rengi'ne armağan olsun bütün güzel şarkılar. Her adım özlemin ağır bekleyişin zor olduğunu biliyorum. Sabırla zamanla geçecek bugünler diyerek mesajını sonlandırıyor. Köylü'den armağan oluyor Arda Rengi'ne ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

0: Evet, sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Samev Gayrimenkul sponsorunda 23.51 saatlerimiz sevgili dinleyiciler. Bilgeciler Kavak Çocuk ve Gençlik. Kapalıda B6 koğuşunda yatan oğlum Ercan Yılmaz için yanımda sen olmayınca parçasını istiyorum. Yanıma geleceğin gün yakın evlat, az daha sabır, Allah'a emanet iki gözümün çiçeği baban Ersin Yılmaz'dan armağan olsun. İnşallah en kısa zamanda kavuşuruz diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz Ersin Yılmaz için geliyor.
1: Tedirginim, huzursuzum, yanımda sen olmayınca. Tedirginim, huzursuzum, yanımda sen olmayınca.

İyi geceler diliyorum canımın içi Barış'ım ben. En dipteyken de en zirvedeyken de hep seninle olacağım. İyi ki varsın desem az gelir sen bana. İyi ki yazsın sevgilim. Seni çok seviyorum. Ayrılık parçası benden sevgilim Barış Semiz'e armağan olsun diyor dinleyicimiz.

Evet, Kalpten Kalbe programında sonlara yaklaşıyoruz sevgili dinleyiciler ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Yarın gece de cumartesi gecesinde saat 20 itibariyle beraber olacağız. 23.59 saatlerimiz. İyi geceler. Kavak Çocuk ve Gençlik Cezaevinde bir

kale taksiye biniyor ve kara gümrüğe ediyor bana. Kara gümrük o dakika gönlümün başkenti, başımın tacı, ruhumun ilacı oluyor. Delikanlıya yakışmaz, yolculuk boyunca en ufak bir rahatsızlık ya da edepsizlik etmiyor. Yalnız indiği yeri, yolu, sokağı, kapıyı mıh gibi aklıma çakıyor. Oğlum diyorum bizim Chevrolet'e, bu kapıyı unutma. Bir gün ilk bu kapıda gelin arabası olacaksın. Sorup soruşturup, bulup buluşturup en nihayetinde Aslı'yı istetiyorum. Ama gel gele kızın üvey anası, kızı bir türlü vermeye yanaşmıyor. İkinci kez istetiyorum, bu kez üvey abi bizde taksici esnafına kız yok diyor. Allah'ın hakkı üçtür, anam seni de yorduk ama hadi son bir kez daha istediyorum. Kapı anamın yüzüne bir kez daha kapanıyor. Oğlum bu işin aslı yok diyor. Bakkalın çırağı Osman'ın eline bir mektup sıkıştırıp Aslı'ya gönderiyorum. Kaçar mısın benimle diyorum, kaçarım diye cevap yazıyor. Mübarek cuma gecesini anlaşıyoruz. Hani yalnız gitmeyeyim, bizim Rıdvan'ı da çağırayım diyorum. Rıdvan beline babadan kalma altı patları takıp gelmiş. Oğlum Rıdvan bu ne diyorum? Ne olur ne olmaz abi, sen sür diyor. Sürüyorum, açıl ey kara gümrük.

kara gümrük yanıyor. Polis beni arıyor. Kara gümrük yanıyor, herkes benden biliyor. Aslı diyorum, Aslı ne oluyor? Ne oluyor demeye kalmadan polis kapıyı çalıyor. Polis kapıyı çalıyor, polis içeri giriyor. Memur bey diyorum, kız Reşit kendi isteğiyle geldi. Memur bey tamam diyor. Kıza bir şey dediğimiz yok. Ama kara gümrük yanıyor. Kızı kaçırmasına kaçırıyorsun da kara gümrüğü niye yakıyorsun be evladım? Aslı bu ne diyor diyorum. Aslı hiçbir şey demiyor. Meğer bizim Aslı kaçarken telaşla yemeği ocakta unutmuş. Yemek yanmış tutuşmuş. Sonra perdeler tutuşmuş. Sonra ev tutuşmuş. Sonra kara gümrük tutuşmuş. Ver yansın etmiş bizim üvey kaynana sokaklarda. Taksici Ramazan kızı kaçırdı, mahalleyi de ateşe verdi diye. Nihayetinde attılar beni nezarete. Tez vakit sonra mahkeme günü geldi. Hakim Aslı'ya sordu. Kızım seni bu adam mı kaçırdı? Evet hakim bey. Mahalleyi de bu adam mı yaktı? Evet hakim bey. Ne evet'i Aslı? Nikah kıymıyoruz Aslı, ne evet? Meğer üvey anayla üvey abi baskı yapmışlar evde kıza. Evi de mahalleyi de Ramazan yaktı diyeceksin diye. 7 yıl Bayrampaşa'da geçer geçmesine de yalandan 7 yıl yatmak 70 yıl gibi gelir kanı deliye. Birkaç güne kalmadı koptu kafamın ve kayış. Dedim ki kendi kendime, ben buradan kaçarım, gider bu kez harbiden kara gümrüğü yakarım. Şimdi hepiniz merak ediyorsunuz değil mi hakim bey, yaptım mı yapmadım mı diye. Yaptım. Bayrampaşa'dan kaçtım. Önce gidip üvey abisinin Balat'taki kahvesini, daha sonra da üvey annesinin yeni aldığı evi benzin döküp yattım. Şimdi hakim bey cezam neyse çekerim. İçeride de iyi hali bozmam, sizi temin ederim. 7 yıl değil, 70 yıl bile olsa paşa paşa yatarım. Kara gümrüğü yakarım, sonra girer paşa paşa yatarım hakim bey. Paşa paşa yatarım.

Kalpten Kalbe programında sevgili dinleyiciler beraberliğimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz ve mesajlarıyla dinleyerek programımıza renk katan bütün dinleyenlerimize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayında 20.00'da buluşmak üzere. Geceye dair son bir mesajımızı paylaşıyoruz. Senin yokluğunda en çok küçük şeyler dokunuyor bana. Bir şarkı, bir kelime, bir an hepsi dönüp dolaşıp seni getiriyor aklıma. Bazen sana

0: anlatmak istediğim o kadar çok şey birikiyor ki keşke yanımda olsan da saatlerce konuşsak diyorum. Seni özlemek zor ama seni sevmek bana güç veriyor. Ne kadar zaman geçerse geçsin kalbimdeki yerin hep aynı kalacak. Bir gün bütün bu özlemler bitecek ve yine birbirimizin yanında olacağız. Seni çok seviyorum, kendine iyi bak. Yarın yine seninle olacağım. Kocaman öpüyorum, Rabbime emanetsin. Her şeyim Emrah Yağcı'ndan Kübra'ya özlüyorum şarkısı armağan olsun diyor. Gecenin son isteği de Emrah Yağcı'nın için gidiyor.
1: Tutku FM.

0: Sizi çok özledim. Sizi çok özledim. Sizi çok özledim.
1: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

ama yol uzun diye. Reddetme aşkımı son sözüm diye. Böyle, böyle çok sevene bu nazın diye. Geliver yanıma, güldür yüzümü.

Artık eskisi gibi değilsin bana. Gözlerin başka, dilin başka hitapta. Artık eskisi gibi değilsin bana. Sözlerin yavaşça haddini aşmakta. Zamanla düzelir diye beklemeye gerek yok. Aşığım görmüyor musun diye eklemeye gerek yok. Al sen bu sevgiyi yerin dibine sok. Dedim ya, artık eskisi gibi.

Artık eskisi gibi değilim sana. Nefesim nefesine değmesin istiyorum. Artık eskisi gibi değilim sana. Gözlerim gözlerine bakmasın istiyorum. Seni deli gibi severken geldiğim duruma bak. Aşk ile çektiğimiz resimleri gözünü kırpmadan ellerinle yak. İşte bu senin eserin. Şimdi git başına gurur taçları tak. Sen beni yalnızlığın denizine bırak. Otur, otur da denizin beni...

gittiğim tüm yollarda sen varsın. Yüz yerde kaldı, yaş gözde kaldı. Sen bende kaldın. Gitme Hazal'ım, dön Hazal'ım. Çok perişanım.